rakati chiku dili fu ipu suku tomandalo awuta delinga busuku waya aipi aduma abibi mega ikinjipi nifu izika memere.